Tabiri, konjelama sunkon tangi dorum. Adam tarum tabiri besi, agas pani fal degini. Hauzik sendok ceri, kungangi dorum.